Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Maximum Müzik Radyo Sinerji.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günaydın, 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bir sıcak gelişmeyle programımıza başlayacağız. Sonrasında detay haberleri, son dakika gelişmelerini ve gündeme dair önemli haberleri radyonuzda, programımızda sizlere aktaracağız. İşte sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda niteliği taşıyan konuşmasında yeni parti için bugünü işaret ederek çalışmalara başlayacaklarını belirtti. İşte sıcak gelişme haberimizde Özgür Özel'in öne çıkan açıklamaları sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Partimiz butlanla, yargı kollarıyla saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin, bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bizim omuzlarımızdadır. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin, belediye meclis üyesine hala niye buradasın demesin. Bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Atatürk'le sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Efendim, birinci sayfa programı başladı. Birinci sayfa programında sizlere önemli haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki konuşmasıyla yeni parti için geri sayım başlamış oldu. Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilk kişi ise İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. CHP'de ilk etapta 80 milletvekilinin istifa edeceği kulislerde konuşulurken bu sayının 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin mecliste en çok sandalyeye sahip ikinci parti olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 135 sandalyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenirken ilk il başkanlığı binasının da Samsun'da açılacağı öne sürüldü. Yeni partinin kuruluş dilekçesinde de 90'dan fazla milletvekilinin imzası olacağı belirtiliyor. Dün Özgür Özel'in yeni partiyi açıkladığı dakikalarda mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kez sokağa indi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ankara Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ve bir kooperatifi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ısrarlarına rağmen soru almadı. Özgür Özel'in yeni parti sorularına sessiz kaldı.

Haber başlıkları, detay haberleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programı sürüyor değerli dinleyenler radyonuzda. İran'dan gitmiyoruz bu açıklamalar. Amerika Başkanı Donald Trump'a ait. Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor, Kızıldeniz'de tehdit deniliyor. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı deniliyor. Devrim muhafızlarının açıklamaları var. Amerikan radarlarını vurduklarını açıklamışlar. Amerika ise İran saldırılarında ölen 3. askerinin kimliğini açıkladı. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı gerçekleşti. Bahreyn'de sirenler çaldı. Irak basını Erbil'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerikan basını ise Pentagon bütçesi hızla tükeniyor açıklamasını yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise İran İçişleri Bakanı Mümini ile bir görüşme gerçekleştirdi ve dün akşam saatlerinde Husiler 6 geminin geçişini engellediklerini duyurdular. Durum böyle. Bakalım Orta Doğu'daki bu gerilim ve Kızıldeniz'e ulaşabilen Husilerin hamleleri karşısında Amerika ve müttefiklerinin neler yapacağı ise merak konusu değerli dinleyenler. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu deniliyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel dahil 15 şüpheli gözaltına alındı. YKS sonuçları açıklandı. TYT birincisi Miraç başarısının sırrını açıkladı deniliyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme haber başlıklarımızdı.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

Evet, haber başlıklarımıza göz atalım. Birinci sayfada hangi haberler dünden bugüne yansıyan birinci sayfa haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktaralım değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek avantaj sağladı deniliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü ise 37. dakikada Anderson Talisca frikikten kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ilk 11'de başladı. 45 dakika forma giydi. Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı deniliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sturmgraz Hertz'i ilk maçta 4-0 mağlup etti denilmiş. Kadıköy'de dün akşam oynanan müsabaka kapalı gişe olarak öne çıkıyor. Ayrıca dün yaklaşık 700 Polonyalı taraftarın da Kadıköy'de takımlarını desteklediklerini açıklayalım değerli dinleyenler. İran savaşı nedeniyle Amerika bütçesi haftalar içinde tükenecek deniliyor. Amerikan basını duyurdu, Pentagon bütçesinin eridiği belirtiliyor. İsmail Kartal yabancı kuralı 12+2 olabilir açıklamaları var. Bursa İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Detayları biraz sonra aktaracağız. Yine İzmir merkezi bahis operasyonu var. Detayları aktaracağız. Muğla'da motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 ilçe yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıklamış değerli dinleyenler. Rehabilitasyon merkezinde skandal olay deniliyor. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde özel bir eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı denilmiş. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Somali tezkeresinin de kabul edildiğini belirtelim değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Evet, devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 22 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda birinci sayfa programı sürüyor. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi grup toplantısı deniliyor. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yeni parti kuracaklarını resmen açıklayan Özgür Özel, yeni partimizi milletimizin seçtiği ona yetkisine emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz ve ilk seçimlerde de iktidar olacağız ifadelerini kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Özgür Özel değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı silahlı saldırı ilişkin soruşturma tamamlandı. Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürmeye teşebbüs, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından iddianame düzenlenmiş, iki şüpheli hakkında iddianame deniliyor. Gerçekten üzücü bir hadiseydi. Son yılların en üzücü hadiselerinden, üzücü olaylarından birini yaşamıştık değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran'la çerçeve yasayla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli Spor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi deniliyor. Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin operasyonuyla yakalandı denilmiş. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz farklı kazandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya nükleer santrallere saldırı uyarısı yapılmış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın İran nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıklamış. Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Bingöl'de trafik kazası, 2 kişi yaralandı deniliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinin imalat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, afat, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 1. Anajet üstünden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor denilmiş. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi deniliyor ve mevcut yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Gece boyu söndürme çalışmaları sürdü. İzmir merkezi 4 ilde yasal dışı bahis sitelerine para transferine

0: 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Evet, bir kez daha aktaralım. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde yangının söndürülmesi için tüm ekipler var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Kısmen kontrol altına alındı yangın. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde can kaybımız bulunmamaktadır dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürmektedir açıklamasını yapmış. Sıcak bir gelişme. Bu gelişmeyi bir kez daha aktaralım sizlere değerli dinleyenler. Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Söz konusu tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sanchez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi deniliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dün grup toplantısında yeni partimizi kuruyoruz açıklamasında bulundu Özgür Özel. İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Tekirdağ'da da bir kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı deniliyor. Antalya'da yangın, 2 kişi son anda kurtarıldı. Türkiye'de Haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB negatif seviyesindeki kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Kıdemli direktör Eric Arispe Morales, olası bir not artışının kriz öncesi seviyenin altında kalan uluslararası rezervlerin kalıcı şekilde toparlanmasına ve yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamış değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir tankeri hedef almasının ardından mürettebat gemiyi terk etti. Amerika'da İran'daki askeri noktalara yönelik saldırılarını 10. gece sürdürdü. Bölgede deniz trafiği durma noktasına gelirken petrol fiyatları yükseldi. ve topyekün savaş riski büyüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde haber başlıklarını, hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu deniliyor. Haç kurasının bugün çekileceği belirtilmiş. Bakan Fidan'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pedro Sanchez'le görüşmesine yer verilmiş. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti. Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti. Amerika, İran'la savaşın maliyetini açıkladığı 37.5 milyar dolara ulaştığını duyurmuş. Trump'ın açıklamaları var. İran'la savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış Amerika Başkanı Donald Trump değerli dinleyenler. Hava durumunda günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor ifadelerini kullanılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde günlük tahmin raporunda değerli dinleyenler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Saat 10.
0: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilip yolları kapattı, su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı. Ekipler müdahale etti. Tokat'a 3 saat mesafedeki 500 nüfuslu Alankent ve Soğuluk Obası, Karadeniz esintisiyle doğa tutkunlarını büyüleyici yayla havasıyla karşılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı. 21 kişi mahkemeye sevk edilirken 9 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı. Olay eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleşti ve yetkililer durumu doğruladı. Kaza hakkında detaylar henüz paylaşılmadı. Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilip takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür kamuoyuna nadiren görünmesi, FETÖ'cü hesapların sosyal medyada çeşitli iddialar üretmesine yol açtı. Ankara kulisleri ise Erdoğan'ın izin döneminde olduğunu doğruladı. İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Kaymakamlıklar olumsuz hava koşulları sebebiyle bu kararı açıkladı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midiş Tabibirlan'da Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Rakip 10 kişi kaldı, Beşiktaş üstün oynadı, rövanş zor olacak. Galatasaray 10 numara transferinde Bruno Fernandes ve Brahim Diaz arasında karar aşamasında. Bruno'nun yeni kontratı beklenirken Diaz için Real Madrid'de pazarlıklar sürüyor. Diego Carlos geçen sezon kiralık oynadığı Como'ya dönmek istiyor. İtalyan ekip 3 milyon euro teklif etti, Fenerbahçe yönetimi reddetti. Carlos maaşını almaya razı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olup akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Beyza Durmaz'da yaptık. Miras radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Aylin Coşkun'la devam ediyoruz. Cinderella, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

şu Instagram'dan eklemeler. Tamam, birini takip edersin. Bu şeydir hani, genel hesaptır, açık hesaptır falan filan. Umumu açıktır, bizimkisi öyle. Yaptığımız iş gereği tabii ki. Ama böyle hani gizli hesap olup da genelde standardı budur. Böyle bir takipleşme durumu olduğunda işte istek gönderilir falan filan. Sana istek gelir, sen istek gönderirsin. Bunlar da hayatın akışında var olan şeyler. Hani tanıdıklara tabii ki, o da tanımadıklara da, o an mesela fotoğrafa bakarsın, o dersin. Eklersin sonra işte DM olayları falan, bunlar var, bu akışta var bunlar. Bir de böyle şeydir hani, bir yerde tanışırsın. Orada mesela bir ekleşme durumu olur. Ya ha, Instagram neydi senin falan filan diye. Ondan sonra hatta ben hiç bunu yapmadım ama şey vardı. Telefon numarası kaydetme konusunda da bu vardır. Direkt kendi telefonunu verirsin. Telefonunu kaydet diye. Bu da enteresan bir şeydir. Ya sor söylesin, sen de kaydet. Lan biz mi eski kuşak kaldık? Anlamıyorum ki, bizde böyle yani. Neyli telefon numarası diyorsun, söylüyor. Sıfır bilmem kaçsa sen de kaydediyorsun. Bu herhalde diğeri cool olan hareket. Telefonu uzatıyor, telefon numaranı kaydeder misin? Bu daha cool geliyor herhalde, bilmiyorum. Neyse, Instagram'da da zaman zaman böyle bir şey oluyor. Telefonunu uzatıyorsun, veriyorsun, ekler misin kendini diye. Cool bir hareket. Biri öyle yapmış, dolandırılmış da. Bayağı sağlam dolandırmışlar ama. Bak, Instagram'dan ekle dedi, dikkatsizliği yüzünden 600 bin lirası buhar oldu. Tek bir anlık dikkatsizlik saniyeler içinde binlerce dolarlık birikimin buharlaşmasına yetti. Çok cool bir hareket. Efendim, Bali'de meydana geliyor olay. Ya şu, ha, bu kıza mı demiş ekle diye. Anladım. Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek amacıyla kilidi açık telefonunu verdiği kadın tarafından saniyeler içinde yaklaşık 600 bin lira dolandırıldı. Çok da masum duruyor, şöyle dolandırıcıymış gibi durmuyor ama neyse yani. Hırsızlık anının ardından yaşanan gergin yüzleşme ve şüphelinin kaçış anı kameraya yansıdı diyor. Dünyanın en ünlü tatil merkezlerinden Bali'de yaşanan olay, saniyeler süren bir dikkatsizliğin ne kadar ağır bir bedeli olabileceğini gözler önüne serdi. Tatil yaptığı sırada bir kadınla tanışan kripto yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek üzere Instagram'dan ekle diyerek kilidi açık telefonunu kadına uzattı. Bak dedim ya, cool hareket. Ben de yok mu, cool değilim demek ki ben. Bizde şey oluyor, neydi senin kullanıcı adı? Instagram'dan ekledi diyerek kilidi açık telefonu kadına uzattı. Cihazın kilidinin açık olmasını fırsat bilen kadın, ki açık olması gerekiyor çünkü kadın kendi adını yazacak oraya. Mağdurun fark etmeyeceği bir hızla kripto cüzdanı uygulamasına girerek yaklaşık 600 bin lira değerindeki bakiyeyi kendi kontrolündeki başka bir hesaba aktardı. Evet, kripto paraya adımı yazıyordum efendim oraya. İşlemi tamamladıktan sonra telefonu geri veren şüpheli kısa süre sonra mekandan uzaklaşmaya çalıştı. Hadi tamam, Instagram'dan ekleştik, ben artık yavaş yavaş gideyim ya. Sonra görüşürüz, oradan yazarsın sen mesaj. Hesabındaki bakiyenin sıfırlandığını fark eden yatırımcı öfkeyle kadının ve yanındakilerin peşine düştü. İkili arasında yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Kadın kaçamamış mı? Görüntülerde dolandırıldığını anlayan mağdurun sarışın kadına ve yanındakilere bağırarak hesap sorduğu görülüyor. Hani ekleyecektin, ne oldu? Sen beni eklememişsin, hacklemişsin ya. Kime gönderdin, parmağınla göster demiş efendim. Suçlamaların odağındaki kadınsa transferi kendisinin yapmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Hayır, ben yapmadım, ben Instagram'dan ekledim. Panik içinde durumdan sıyrılmaya çalışan şüpheli, mağdurun ısrarlı takibi ve sert tepkisi karşısında köşeye sıkıştı. Sıkıştırıldığı noktada daha fazla dayanamayan şüpheli kadın aniden arkasını dönerek park halindeki motosikletlerin bulunduğu karanlık sokağa doğru koşmaya başladı. Ana, bildiğin koşturma. Vay arkadaş, mağdurun arkasından bağırmasına rağmen hızla gözden kaybolan kadın izini kaybettirmeye başlamış. Adam daha da artık Instagram'dan kimseyi eklemez. Abi bir Instagram hesabı açtık, birini ekleyelim dedik, 600 bin lira gitti. Ben kapatıyorum bu hesabı.
Hani ücretli abone olsam bu kadar para gitmezdi. Vallahi hayırlısı yani, artık giden gitmiş. Bari en azından şey falan dene yani, DM'den falan bir yaz bakalım. Eğer varsa hesabı. Mesela hesabını bir yazın biz de bakalım. Hani çünkü evet bayağı soyguncu bu. Soyguncuyu tanımak gerekiyor efendim. Tanımak gerekiyor, uyarmak gerekiyor. Yani bize bulaşma sakın asla. Tamam, fotoğrafı beğenmiş olabiliriz ama bu... Ay, vallahi böyle olsa ama ben gülüyorum. Bir anda böyle bir cool hareketler, çapkınlık numaralar. Al şu telefon da hesabını ekle falan diye. Orada herhalde bir farklı ülke vatandaşıysa, ikisi de ki öyle. Muhtemelen ekleyi diğeri hackle olarak anlamış. O da kripto para cüzdanını hackleyivermiş fırsatını istifadeye. Gönlüm gibi.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Mebrure gerek radyonuzdaydı. Evet, bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık demiş. Yani, tabii eğitimli insan geri zekalı diyememiş. Bunu bu şekilde koymuş. Yani umarım bu alışkanlıklar vardır ha. Bak ben sana söyleyeyim. Detaylara korkarak bakacağım şu an. Bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Hayır, sanki bu haberi yazan da yok bunlar da. Böyle acayip süper zeka, ileri zeka birisi de. Sosyal ilişkiler uzmanları gerçek zihinsel gelişimin bilgi miktarından ziyade çevreyle kurulan iletişimde saklı olduğunu belirterek zeka seviyesini ortaya koyan 8 davranışı açıkladı. Neymiş bunlar? Bak, bilgi miktarı değil, iletişim biçimi belirleyici oluyor demiş. Gerçek zekanın sadece edinilen bilgi miktarıyla ölçülemeyeceğini belirten uzmanlar, kişilerin çevreleriyle kurdukları etkileşim biçimlerinin temel gösterge olduğunu kaydetti. Abi benim çok acayip arkadaşlarım var. Bak, bu çevreyle kurdukları etkileşim konusunda acayip başarılılar da. Ama şimdi böyle dersen, şimdi adamı düşünüyorum, evet iletişimde başarılı. Yani etkileşimde başarılı. Ama şimdi iş diğer tarafa, böyle zeka kısmına geldiği zaman, yani bilemiyorum. O bence biraz tartışılır bak, benden söylemesi. Evet, düşük zekaya işaret eden 8 beklenmedik alışkanlık demiş. Nelermiş bunlar? Dinleme beceriksizliği diyor mesela ilk sırada. Karşı tarafı gerçekten dinlemek yerine sadece konuşma sırasını beklemek ve iletişimi tek taraflı sürdürmek. Evet, düşük zeka işareti. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek diyor. Planlar henüz gerçekleşmeden kamuoyuna duyurmak. Psikoloji profesörü Marva Azab'a göre bu durum motivasyonu zayıflatıyor ve yetersizlik algısı oluşturuyor. Bundan çok oluyor ama baktığımız zaman şimdi. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek. Ya yapamadık ama yani çok iyi yani bunlar, bak bak. Hataları kabul etmemek diyor. Sorumluluk almaktan kaçınmak ve özür dilemeyi bir zayıflık olarak görerek ne pahasına olursa olsun haklı çıkmaya çalışmak demiş. Karmaşık kelimeler kullanmak. Evet, böyleleri vardır zaman zaman. Konuşur konuşur ama abi anlamazsın da ne dediğini. Bozmak da istemezsin. Hani bir cümle başlar mesela, o cümle bitmez. Giriş gelişme sonuç yoktur hiç paragraflarda. Basit ifadeler yerine abartılı ve karmaşık kelimeler seçerek muhatabı etkilemeye çalışmak demiş. Bu da düşük zeka işareti. Yapıcı eleştiriyi reddetmek diyor. Kişisel gelişim için gerekli olan geri bildirimlere karşı aşırı hassas ve savunmacı tepkiler vermek demiş. Başkalarının görüşlerini görmezden gelmek bir diğer işaret. Düşük zeka işareti. Sürekli konuşmaya hakim olarak diğer kişilerin fikirlerini arka plana atmak ve söz hakkı tanımamak demiş. Hani hep ben konuşurum, ben bilirim, sen kimsin ya? Aşırı eleştirel tutum diyor mesela. Özgüvensizlik nedeniyle başkalarını sürekli yargılayarak yapay bir üstünlük kurmaya çalışmak demiş. Ama bunlar direkt kendi belli eder zaten. Benim, benim, benim diye. Ve son olarak basit şeyleri karmaşıklaştırmak. Bu da nefret bir şeydir ha. Kolay görevleri veya çözümleri kasıtlı olarak karmaşık hale getirmek. Hani şeydir bak, çok basittir. Sağ kulağı sağ elle tutmak deriz değil mi? Bu pratik olandır. Ama sen sağ kulağı sol elle böyle üstten, başının üstünden tutmaya çalışırsan işte heh bu. Düşük zeka işareti. Bu iş yeri, işlerde de böyledir. Bellidir bir iş mesela ve şu şekilde yapıldığı zaman kolaydır. Bunu buradan alıp buraya koymak gibi. Ama onu böyle öyle bir çevirir ki onu oradan alır mesela, bütün katları gezdirir. Sonra mesela oraya koyar. Neden diye, neden dersen pek açıklayamaz da. Açıklayamaz, bir de mesela bunu daha çok sorumluların üstüne yıkmaya çalışır. İşte şu müdür böyle istiyor. Ulan o müdür öyle istemiyor ya. O müdür öyle istemez. O müdür öyle istese onu müdür yapmazlar. Ama şeydir hemen böyle, şu bey şöyle dedi o yüzden. Soruyorsun o beye, haberi bile yok. Bunlar böyledir efendim, bakınız. İşte bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Yani çevrenizde insanlara bakın, mutlaka tanıdık gelenler olacaktır. Dinleme beceriksizliği olanlar, henüz başarılmamış hedeflerle övünenler, hatasını kabul etmeyen, karmaşık kelimeler kullanmak, bunu çok duyarız. Yapıcı eleştiriyi bile reddedenler mesela, başkalarının görüşlerini görmezden gelenler. Hani sürekli ben, ben, ben, ben.

eleştiriye gelemediği halde çok fazla eleştirenler. Ve tabii en sonuncusu basit şeyleri karmaşıklaştıranlar. Bunlar efendim varsa çevrenizdeki mutlaka vardır. Hal böyle olunca bunların zeka durumu da psikologlar tarafından düşük olarak nitelendiriliyor.

Perşembe radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Namı Tenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Efendim bakınız, market arabasını demiş, ilk sürdüğünüz reyon meğer tüm sepeti belirliyormuş diyor. Bu gibi durumlarda ben biraz kendimi galiba eğittim. Markete girmeden önce alacaklarımı tekrar kafana tasarlıyorum sürpriz bir şey çıkmasın diye. Bu market arabaları tehlikeli. Daha önce bir kere programda anlatmıştık, öyle biliyorum. Bak renkleri ne kadar tehlikeli. Bak renkleri bile sizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Ben bilmiyorum, uzmanlar öyle söylüyordu. Benim iddiam değil bu. Markete girer girmez alışveriş arabasını ilk sürdüğünüz reyon düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar alışverişin ilk dakikalarında verilen kararların sepetin geri kalanını da şekillendirebildiğini gösteriyor. Yani ilk dakikalarda baskıcı bir presle demek ki markete dalmamak gerekiyor. Hani oyunu daha çok kendi sahamızda kabul edip yan paslarla rakibi, yani marketi durdurup biraz oyundan soğutmak gerekiyor. Sonrasında atak yapacağız. Hani genelde mesela şeydir futbolda, ilk 15 dakikada rakipler birbirlerine baskı kurarlar. Dayanılmaz bir baskıdır. Hani böyle ilk 15 dakika içinde gol atıp biraz böyle hem rakibi de moral, motivasyon anlamında geri duruma düşürmeye çalışır. Biz markette tam tersini yapalım. İlk 15 dakika böyle topu kendi aramızda böyle yan toplarla falan çevir, oyunu soğutalım. Sonra kasaya doğru yaklaştığımız zaman bir pres yapar. Gol atarız. Meyve ve sebze reyonuyla alışverişe başlayan kişilerin daha sağlıklı ürünlere yönelme ihtimali artabiliyor demiş. Ancak bu durum bazen ters bir etki de yaratabiliyor. Ama şimdi sen de kararsızsın be kardeşim. Sepetine sağlıklı ürünler koyan kişi daha sonra kendisini ödüllendirme düşüncesiyle atıştırmalık ve yüksek kalorili ürünlere daha kolay yönelebiliyor. Tabii bunun için de şöyle bir şey de lazım, bütçe. Hani bu kadar böyle kendini ödüllendirme falan, markete giriyorsun çılgınlar gibi, dur o meyveden alayım, şu sebzeden alayım, aman yarabbi kendime ne kadar güzel sağlıklı bir alışveriş yaptım. Hadi bunun yanında biraz da sağlıksız şeylerle kendimi ödüllendireyim dersen bankadan uyarı gelir. Tüketici psikolojisinde bu eğilim kişinin yaptığı olumlu bir seçimin ardından başka bir konuda kendisine daha fazla izin vermesiyle açıklanıyor denmiş. Ve market girişlerinde taze meyve ve sebzelere yer verilmesi mağazanın daha doğal ve güvenilir algılanmasını sağlıyor. Süt, ekmek ve yumurta gibi temel ihtiyaçların farklı noktalara yerleştirilmesi ise müşterinin daha fazla reyon gezmesine neden oluyor demiş. Ya çok merak ediyorum. Şimdi bizim mesela her gün gittiğim bir market var evin yanında. Hakikaten bunlar mesela bu şekilde düşünerek mi yapıyorlar bu işi? Şöyle bir genel hani kadroyu düşündüm, ekibi düşündüm. Yöneticisine kadar. Hani o potansiyel yok bilemedim ama yani mutlaka vardır. Müşteri mağazada ne kadar fazla dolaşırsa alışveriş listesinde bulunmayan ürünlerle karşılaşma ihtimali de o kadar artıyor. Kampanyalı ürünlerin koridor başlarına, küçük atıştırmalıklarınsa kasaların yakınına yerleştirilmesi de ani satın alma kararlarını artırmak için kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Hani kasaya geldin, sıra da var zaten, artık tekrardan geriye dönmek istemiyorsun. Bakıyorsun kasa dibinde ne var, ha tamam şunu alıvereyim hadi deyip. Ben sırf kasa yakınında var diye pil aldım ya. Pil yani. İhtiyaç var mıydı? Yani vardı da öyle amşam, yani o kadar acil değildi. Benim alayım dursun. Hala duruyor. Alışveriş arabasının ilk yöneldiği reyon kişinin o alışverişte nasıl bir seçim düzeni izleyeceğini etkileyebiliyor. Sağlıklı ürünlerle başlayan alışveriş benzer tercihlerin devam etmesini sağlayabileceği gibi kişinin ilerleyen bölümlerde kendisini ödüllendirmesine de yol açabiliyor. Bak yapma, bütün arabayı, market arabasını mahvediyorsun. Hani o cool havasını, nedir bak, hep sağlıklı ürünler almışsın, süt almışsın, işte meyve almışsın, sebze almışsın. Ondan sonra gidiyorsun dandik bir çikolata alıyorsun. Olmuyor, yapma bunu, yapma bunu. Plansız harcamaları azaltmak için alışveriş öncesinde liste hazırlanması, markete tok gidilmesi ki bu en önemli faktörlerden biri.
ve doğrudan ihtiyaç duyulan reyonlara yönelilmesi gerekiyor. Markette geçirilen süre uzadıkça karar verme yorgunluğunun ve dürtüsel alışveriş ihtimalinin artabileceği de belirtiliyor denmiş. Hele bir de böyle depresyon belirtisi varsa Allah'ın marketi satın alası geliyor. Bunlar önemli. Yani marketler nasıl bize böyle sistematik davranıyorsa biz de aynı şekilde sistemli davranacağız. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Mesela ne var? Taze sebze meyve alma. Yani ihtiyacı var ama hemen alma yani. Hemen aldığın zaman onu diğer taraflara yöneliyorsun. Alma, bir tur at.

0: Pardon. Reklam.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Çakçan.

Radyonuzdaydı. Tam yol şarkısı. Böyle özellikle akşam üzeri, böyle güneş batımına doğru. Arabada da böyle tabii çok sıcak yerde olmayacaksın ki. Hafiften böyle bir cam açık olacak. Çok hızlı gitmeyeceksin bak. Biraz böyle cam açık olacak. Dışarıdaki o serin hava arabanın içine nüfuz edecek. Tam böyle güneş batışına doğru yol şarkısı. Ya da sabah çok erken. Ha öğlen olmaz mı? Olur, yine olur da. Yani en güzel gittiği zamanlar ritim olarak. Öyle bir tavsiyedir yani. Playlistinizi alabilirsiniz akşam şarkısı ya da sabahın körü şarkısı diye. Güneş doğarken de çok güzel gidiyor. Pekala. Arkadaşlar uçakta kavga etmek nedir ya? Oğlum havadasınız. 10 yolcu uçakta birbirine girdi. 10 tane bile. Meydan muharebesi. Havada bitmek bilmeyen 30 dakikadanmış efendim. Dev hava yolu şirketi EasyJet'in Tenerife'den Liverpool'a olan seferinde 10 yolcu birbirine girdi. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra iniş yapmak zorunda kaldı. Seferoğulları. Saldırın. Liverpool'a gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Neden mesela bu arbede çıkmış olabilir ki? Koltuğun belli, koltuk numaran belli. Hani biri mesela şey olabilir belki, senin yerine oturduysa sen de söylersin hani kalkar mısınız diye. Kalkmıyor, kalkmıyorum kardeşim. Önce gelen o. Hani odur falan herhalde, ne olabilir başka? Yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Efendim olayda kabin içinde tırmanan kargaşanın uçuş güvenliğini tehlikeye atması üzerine kaptan pilot kalkıştan 30 dakika sonra Tenerife'ye geri dönmek kararı aldı. Ya hemen uçağı sağa çekeceksin, indireceksin ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, siz de uğraşamayız deyip aç kapıyı sağ... Ya da diğeri mesela bağırıyor. İn aşağı erkeksen. Öteki diyor ki emin miyiz? Mürettebatın acil durum bildiriminin ardından hava trafik kontrol birimiyle koordineli şekilde hareket eden 186 yolcu kapasiteli uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından kavgaya karışan kural dışı yolcular polis ekipleri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uçak kalan yolcularıyla birlikte Liverpool'u seferine kaldığı yerden devam etti. Hadi bir de şöyle bir şey oluyor tabii uçakta, hava yollarında. Hani böyle bir gerginlik merginlik oldu. İndiniz uçaktan, sakinleştirildiniz ya, öyle bitmiyor. Kara listeye alınıyorsunuz. Uzun bir süre mesela uçak yolculuğu yapamıyorsunuz bir daha. Hani böyle hava yolunda daha hassas durumlar var. Bizdeki yani kara yollarındaki gibi değil. Karayollarında mesela daha böyle bir yatıştırıcı. Hani böyle bir baba...

0: Saat 11.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.

Yeşim Sarkım, Yılların Şarkısı yeni bir düzenleme. Günün birinde radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Simge Radyonuzda Ben Bazen.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hanımlar beyler, Nami Tunay'ın muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ya bunu da hakikaten araştırdınız mı? Yani bu özellikleri buldunuz mu? Benim hiç aklıma gelmedi. Hani böyle nezaket halidir diye düşünürüm hep. Centilmenlik diye düşünürüm. Asansör kapısını tutmak. Nedir? Asansöre binmişsindir. Başka biri daha geliyordur. Yetişsin diye kapıyı tutarsın, kapanmasın diye. Hani çünkü şey, yapmazsan bunu kaba bir şey, ayıp bir şey yani. Çünkü sen çıkana kadar o beklemek zorunda kalacak falan filan. Efendim burada ortak özellik bulmuşlar. Psikologlara göre asansör kapısını tutan insanların ortak özelliği. Kim düşündü ilk mesela bunu? Arkadaşlar oturuyoruz. Bugünkü konumuz şu asansör kapılarını tutanların bir ortak özelliğini bulalım. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verebiliyor demiş. Psikologlara göre asansörde verilen birkaç saniyelik bir karar bile sosyal ilişkiler ve davranış biçimi açısından dikkat çekici anlamlar taşıyor. Peki şey aynı mı asansör kapısını tutmakla apartman kapısını tutmak mesela? Tam sen giriyorsundur, hemen arkandan biri geliyordur mesela, ona kapıyı tutarsın. Ya da mesela sen çıkıyorsundur, birinde böyle çantaları falan vardır. Kapıyı tutarsın, hani onun geçmesini beklersin. Çünkü o daha zor geçecek. Mesela aynı özellik mi mesela, yoksa bu farklı bir şekilde mi araştırılmalı? Benim de aklıma bu geliyor. Asansör kapıları kapanmak üzereyken arkadan koşarak gelen birini görünce kapıyı açık tutuyor musunuz? Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen bu küçük davranışın psikologlara göre sanıldığından çok daha derin bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar birkaç saniyelik bu jestin kişinin empati, öz denetim ve toplumsal duyarlılığı hakkında önemli ipuçları verdiğini ifade ediyor. O zaman bence çoğumuz çoğumuzun empati yönü güçlü, öz denetimimiz var ve toplumsal duyarlılığımız felaket. Çünkü bunu çok kişi yapıyor yani. Psikoloji literatüründe karşılığında herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yapılan davranışlar prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Bir de şey vardır ama şimdi burada bak. Tamam asansör kapısı tutulur ama asansör kapısı daha çok özellikle arkadan yetişmeye çalışan bir kadınsa orada bulunan bir erkek tarafından ısrarla tutulur. Şimdi bu aklıma geldi. Demek ki karşılığında herhangi bir çıkar ya da ne demiştik? Ödül beklemeden. Burada bir ödül beklentisi var, bir çıkar durumu var. Hani bir şansını deniyor acaba. Hani oradan doğacak birkaç cümle sonrasında belli mi olur, belki bir Instagram eklemesi. Telefonu uzatıyor, Instagram'a ekler misiniz? Asansörde iniyor, bankada para kalmamış. Neyse. Ne demiştik? Prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Asansör kapısını bir başkası için açık tutmak da bu davranışlara örnek gösteriliyor denmiş. Uzmanlara göre bu hareket yalnızca görgü kurallarına uymaktan ibaret değil. Kişinin çevresindeki insanları fark etme, onların ihtiyaçlarını gözetme ve kısa süreli de olsa kendi planını değiştirme isteğini ortaya koyuyor. Bu kadar detaylı düşündüğümüzü sanmıyorum bu asansör kapısını tutarken ya. Psikologlar asansör kapısını açık tutmayı tercih eden kişilerin iki önemli özelliği ön plana çıkardığını belirtiyor. Bunlardan ilki empati ve işbirliği, çevresindeki insanların durumunu fark eden ve buna uygun şekilde hareket eden bireyler sosyal ilişkilerde daha duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. İkinci özellik ise öz denetim. Kendi acelesini veya konforunu bir anlığına geri plana atabilen kişiler daha sabırlı, daha hoşgörülü ve dürtülerini kontrol edebilen bireyler olarak değerlendiriliyor denmiş. Ve küçük jestler sosyal bağları güçlendiriyor. Ha, konu Instagram'a geliyor. İçimiz fesat. Uzmanlar birkaç saniyelik bu davranışın büyük bir fedakarlık gerektirmediğini ancak günlük yaşamda insanlar arasında olumlu etkileşimi artırdığını vurguluyor. Hani asansörle başlayan merhabalaşma. Sonra mesela başka bir an tekrar dengeliğinde ah merhaba falan. Oo baba bak. Nereden nereye? Kimler beraber? Bu tür küçük yardımların toplumsal uyumu desteklediği ve insanlar arasında güven duygusunu gelişmesine katkı sağladığı ifade ediliyor denmiş. Ve gayet masum bir durum baktığımızda. Ama iş nerelere gelebiliyor? Sosyal yardımlaşma falan, ama yani bu sıradan yapılan bir şeydir. Evet, görgü kuralıdır. Hani o insanı da orada bırakmak istemezsin. Tamam sen o an çıkamıyorsun ama topu da bu çıkamadığın sürede 5 saniye falan yani. Daha 1 kilometre öteden gelen insana da şimdi kapıyı açık bırak tutmak olmaz. Hani yaklaşmıştır, asansöre geliyordur, tutarsın. Nezakettir yani. Bundan hani çok fazla bir anlam aramak gerekli mi onu bilemiyorum.
1: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Hani orada yanında elektronik eşya taşımaman çok bir şey değişmiyor. Zaten her taraf elektronik eşya dolu ve bunların sinyalleri zaten sana geliyor. Bu kadar fazla hassas olmak bilemiyorum yani. Müzik yok, bildirim yok, podcast yok. Müziğin ne suçu var bunda? Sadece siz ve adımlarınız. İşte bunun için çok sakin bir yer olacak ki. Dediğim gibi yani bir orman falan olacak. Öbür türlü tamam müzik yok, eyvallah. Almamışsın telefonun yanına, o da doğru. Podcast dinlemiyorsun. Tamam böyle huzur içinde ama arabalar korna basıyor. Yan tarafta bir kavga gürültü oluyor. Genel bizim rutin akış böyle yani gün içinde. Sadece siz ve adımlarınız. Günümüz dünyasında bir çılgınlık gibi görünen sessiz yürüyüş akımı aslında beyninizin kaybettiği odaklanma yeteneğini geri kazanma çabası demiş. Yapılan son araştırmalar 20 dakikalık kulaklıksız bir yürüyüşün nörolojik seviyede yarattığı mucizevi değişimi ve salgılanan hormonu gözler önüne seriyor. Dijital çağın getirdiği sürekli uyarıcı bombardımanı zihnimizi adeta bir bilgi çöplüğüne çevirdi. Yürüyüş yaparken bile kulaklık takıp podcast dinlemek ya da müzik açmak beynin dinlenmesine izin vermiyor. Sessiz yürüyüş akımı tam da bu noktada devreye giriyor demiş. Hiçbir şey dinlemeyeceksin yani kulağı meşgul etmeyeceksin. Oradan beyne devam ediyor. Çünkü bir taraftan da zaten telefondan dinlediğinde gelen bildirimler de kulaklıkta ötüyor. Telefonunuzu cebinizde, kulaklıklarınızı ise evde bırakarak atacağınız 20 dakikalık adımlar. Telefonu da evde bırak. Abi telefon cepteyse o el o cebe gider, ben sana söyleyeyim bak. 20 dakikalık adımlar beyin kimyanızda düşündüğünüzden çok daha derin bir dönüşüm başlatıyor. Hiçbir dış uyarıcı olmadan yapılan yürüyüşlerin beyindeki etkisini inceleyen Harvard Medical School araştırmacıları düzenli aerobik hareketinin beyinde BDNF, ama çok tekniğe girmeyin, bizim anladığımız şekilde söyleyin, adı verilen özel bir proteinin salgılanmasını arttırdığını saptamış. Beynin gübresi olarak da bilinen bu protein yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekliyor ve hafıza merkezini güçlendiriyor. Yani evet, yürüyüş yapmak, şöyle akşam uzunca bir yürüyüşe çıkmak falan filan. Bunu yaptığınız zaman özellikle de sessiz bir ortamınız varsa, böyle bir şey mümkünse, en güzeli telefon merefon almıyorsunuz. Sakin sakin huzur içerisinde yürüyorsunuz. Ondan sonra zaten yine telefon bildirimlerine bakacaksınız. Onun kaçışı yok. Ama en azından spor esnasında bari bunu yapmayın diyor uzmanlar.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Güney, Yaradanım radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürüyorsak ne mutlu bize. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi de ihmal etmeyin bu arada diyorum. Ve şimdi Atiye radyonuzda, hisset.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Adilge ıdı ıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Oo, bakınız bu aralar ilk buluşma aksiyonuna girecek olanlar var mı aranızda? Olabilir efendim, mevsimidir, normaldir. O zaman bir tüyo verelim sizlere. İlk buluşmada en çok güven veren davranış belli oldu demiş. İkinci buluşmayı garantiliyor diyor. Eğer bunu yaparsanız ne ki bu? İlk buluşmalar kişinin birbirini tanımaya çalıştığı ve ilk izlenimlerin büyük önem taşıdığı anlardan biri olarak görülüyor. Giyim tarzı, konuşma şekli ve beden dili kadar sergilenen küçük davranışlar da karşı tarafta kalıcı bir etki bırakabiliyor. Tabii şimdi bunlar evet doğru ama diğer taraftan böyle bir hoşlanma durumu varsa eğer, böyle hani kendini kaptırma durumu vardır ya, görürsün çok etkilenirsin falan. Bunlar çok da önemli olmuyor. Hani böyle karşı taraf ne yaparsa yapsın, mesela görürsün hatta böyle tipleri. Lan dersin arkadaş nasıl ya, nasıl buluşuyor? Buluşuyor. Çünkü ne der, aşık olmak mı denir bunu? Aşık olmak demek belki çok doğru, neyse artık. İlişki uzmanlarına göre ilk buluşmada güven duygusunu oluşturan en önemli unsur gösterişli jestler ya da pahalı mekanlar değil. Zaten insan orada da pek rahat edemez yani, daha sakin bir yer lazım. Samimi, tutarlı ve saygılı bir iletişim kurmak, karşı tarafın kendini rahat hissetmesini sağlayarak ikinci buluşma ihtimalini önemli ölçüde artırabiliyor. Hani sükse yapacağım diye yani çok da cool olmaya gerek yok diyor, rahat ol. Sen rahat ol ki karşındaki de rahat olsun. Uzmanların dikkat çektiği en önemli davranışlardan biri aktif dinleme. Karşı taraf konuşurken sözünü kesmemek, göz teması kurmak ve anlatılanlara gerçekten ilgi göstermek değer veriliyorum hissini güçlendiriyor demiş. Tabii karşı taraf böyle bir hani dinliyormuş gibi de göstermeyin kendinizi. Dinleyin hakikaten. Olur orada bir soru sorar, cevap veremezsin. O da hoş olmaz. Bu yaklaşım ilk buluşmada güven oluşturan en etkili davranışlar arasında yer alıyor demiş. Bak, telefonu bir kenara bırakmak olumlu izlenim bırakıyor. Zaten abi ilk buluşmadasın, bir zahmet telefonla oynama ya. Tamam, telefon evet önemli. Hayatımızın her anında var, kabul, itiraz etmiyoruz ama bir sakin ya. Buluşma boyunca sürekli telefona bakmak ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Telefonun sessize alınması ve dikkatin tamamen karşıdaki kişiye verilmesi saygı ve samimiyet göstergesi olarak değerlendiriliyor denmiş. Tabii böyle çok sessiz almak da aslında iyi değil. Bak, o öyle bir şey de var. Hani karşı tarafta şöyle bir his de oluşuyor. Yani bunu telefon sessizde. Arada böyle bir ışık yanıyor, sönüyor. Kimler acaba? Bu da var yani. Arayı dengelemek gerekiyor efendim. Başka ne varmış? Kendini olduğunda farklı göstermeye çalışmak yerine doğal davranmak ve dürüst bir iletişim kurmak uzun vadeli güvenin temelini oluşturuyor. Abartılı hikayeleri anlatmak veya sürekli etkileyici görünmeye çalışmak yerine içten bir sohbet gerçekleştirmek çok daha güçlü bir etki bırakıyor denmiş. Ve karşı tarafın fikirlerine saygı duymak, çalışanlara nazik davranmak, bu önemli. Randevuya zamanında gelmek ve empati kurabilmekte güven veren davranışlar arasında yer almış. Bunlar efendim, yani kendiniz olun diyor. Hani orada sırf etkileyeceğim diye şekilden şekile girmeye gerek yok. Kendiniz olun, en saf haliniz olsun. Tamam, hani mutlaka insan o ilk buluşmada biraz daha böyle bir özen gösterir falan filan ama çok da fazla abartıya kaçmadan, telefon sürekli elde olmasın. Böyle masanın üzerinde efendim son model telefonlar, arabanın anahtarı, cüzdan bunları da bırakmaya gerek yok. Karşı tarafa dinleyin, böyle güzel sohbet edin.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilip yolları kapattı, su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı. Ekipler müdahale etti. Tokat'a 3 saat mesafedeki 500 nüfuslu Alankent ve Soğuluk Obası, Karadeniz esintisiyle doğa tutkunlarını büyüleyici yayla havasıyla karşılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan ifadeye çağırdı. 28 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, muhalefetin yönetime gelmesini engellemek için ülkede seçim yapılmayacağını açıkladı. Ortega, muhalefete karşı yasal bariyerler oluşturacaklarını belirtti ve otoriterleşme süreci hızlandı. Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokakta kendisinden büyük bir çocuğun tekme tokat saldırısına uğrayarak bilincini kaybetti. Vatandaşların müdahalesiyle şüpheli kaçtı. Sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı, polis inceleme başlattı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem bugün ve yarın Türkiye'de etkili olacak. Yıldırım, hortum, fırtına, sel ve dolu riski bulunuyor. Meteoroloji vatandaşları tedbirli olmaları için uyarıyor. Sermaye Piyasası Kurulu 5 yıllık Kolendi Menkul Değerlerin ticaret ünvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirmesine onay verdi. Şirket başvurularını tamamlayarak yeni ünvanıyla faaliyetlerine devam edecek.
0: Spor.
1: Gençler Birliği Kayseri'de yeni sezon kampını sürdürüyor. Muhammed Ensar Çavuşoğlu forma rekabetine hazır olduğunu, milli takım hedeflediğini ve Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalı Portekizli hakem eğitimcileri Vitor Melo ve João Capella ile yollarını ayırdı. Hakemlerin UEFA normlarından uzak eğitimleri eleştirildi. Galatasaray 2 yıldır Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Ömer Bayram, van Dijk'ın şampiyonluk kutlamalarını takip ettiğini ve olumlu konuştuğunu belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olup akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

aslanlar doğuyor radyonuzdaydı. Efendim bakın. Ya bu nasıl olur? Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi. Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi. Sonu ölümden beter oldu. Ya bu mudur yani? Hapse girmekten öyle bir korktu ki çareyi film senaryolarını aratmayan bir planda buldu. Evet, enteresan. Sahte cenaze töreni düzenleyerek canlı canlı tabuta girip ölü numarası yapan şahıs, aylarca süren kovalamacının ardından yakayı ele verdi. Mezarda dur o. Çok böyle uzaklarda aramaya gerek yok yani. Üstelik sadece kendini değil, annesini ve büyük annesini de yaktı. Hayatım bitti sandım diyerek kendini savunmasıysa pes dedirtti. Efendim olaylar, bakınız, polisin şahsı durdurmasıyla başlıyor. Zaten ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası olan adam, kefaletle serbest kalınca hapse girmemek için akıl almaz bir plan hazırladı. Önce hazırlık yapıyor. Ahşap bir tabut satın aldığı ve evinin her yerine boş ilaç şişeleri saçtı. Polisi kandırabilmek için bedenine soğutma ekipmanları yerleştirerek vücudunda ölüm soğukluğu oluşturdu. Arada ölüp gidecek hanım. Annesi ve anneannesi adamın zehir içerek öldüğünü söyleyip polise ihbarda bulundu. Polis eve geldiğinde aile beden çoktan defnedildi diyerek inceleme yapılmasına izin vermedi. Ya ama şimdi o da olmaz. Şimdi zehir içerek öldüğünü söylüyorsun diyorsun. Bunun şeyi yok mu? Yani sağlıkçıların falan kontrol etmesi gerekmiyor mu bunu? Hani patada kütele gömüyorsun falan. Enteresan. Yani oradan tabuttan çıkartılır adamı. Hani kendimi yani intihar mı etti, öldürüldü mü? Neyse, aylarca izini kaybettirmeyi başaran adam polisin titiz takibi sonucu Yunan eyaletinde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra pişmanlığını dile getiren şahıs şu sözlerle kendini savunuyor. Daha önce de ihlallerim vardı. Kural üzerinde işte ehliyetsiz, alkol falan. Bu kez kesin hapse gireceğim ve büyük para cezası alacağımı biliyordum. Zaten borç içindeydim. Bir de sabıka kaydı eklenince hayatım bitti sandım. Yani hemen hemen bitiyormuş zaten yani. Biraz daha zorlasan hakikaten bitiyormuş. Planı patlayan adama mahkeme tarafından 5 ay hapis ve ağır para cezası verildi. Hapisten ölsen de kaçamıyorsun kardeşim yani. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine yardım eden annesi ve anneannesi hakkında da suça yataklık etmekten adli soruşturma başlatıldı. Bu adam mı fotoğrafı olan? Daha önce benzer bir olayda Hindistan'da yaşanmış efendim. Bakınız, Bihar eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze töreni düzenlemişti. Bu olay tek başına bile herkesi şaşkına çevirirken böyle bir girişimde bulunma nedeni ise akıllara durgunluk verdi. Kendi cenazesini düzenlediğinde köy halkı Mohan'ın ani ölümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı. Törene katılan... Ana, o anı da düşünsenize ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi zaman zaman bunlar oluyor. Hani öldü diye morga konuyor mesela, orada tekrar canlanıyor falan filan. Bu hikayeleri duyuyoruz. Hatta tabutun da mesela ses geldiğini duyan birisi tekrar inceleme başlatıyor. Kişi hakikaten yaşıyor falan. Bir de düşün, cenaze törenindesin. Birden cenaze ayağa Törene katılanlar cenazenin gerçek Mohan'ın kimlerin onu önemsediğini görmek için planladığı bir oyun olduğunu kısa sürede öğrendi. Ha bakalım, bir öleyim, bir cenaze töreni düzenleyelim. Bakalım kimler geliyor cenazeye diye. Mohan sahte cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıklamıştı. Ölümden sonra insanlar tabutu taşır ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek isterim. Bakalım kimler tabutu el atacak. Tam o sırada mesela paldır küldür kimse fark etmeden gömseler. Mesela adam fark etmiyor. Hızlı bir şey, her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor. O da farkına var, bana pat gömüyorlar. Al başına belayı. Bak, beklediği gibi yüzlerce kişi törene katılmış.
Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohanlal herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu denmiş. İyi bari köy halkı toplanıp bir dövelim diye. Neyse, insanoğlunun tuhaf ruh hali efendim. İkisinde de öyle, iki olayda da öyle. İlkinde zaten cezadan kaçmak için yapıyor ama velakin olmuyor, yakalanıyor. İkincisi zaten ayrı bir tuhaf durum. Tam böyle incelenmesi gereken bir vaka. O da en azından insanların ne kadar kendini sevdiğini görmüş oluyor.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Onu sever diyor. Biz Rabbimizi ne kadar çok tanır, ne kadar çok bilirsek o kadar çok severiz. Dediğim gibi Kur'an'da Allah'ın sıfatlarıyla biz yüce yaratanı tanıyoruz. O Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi. Yaratan, yaşatan o. Ondan başka yaratıcı yoktur. Bunlar hep Allah'ın sıfatları. Her şeyi gören, basir, alim sıfatı var, habir, her şeyden haberdar olan, gizli ve aşikar olan, her şeyi bilen, yerlerde ve göklerde olan her şeyi bilen, hatta gönüllerimizdeki, kalbimizdeki, beynimizdeki geçen şeyleri bile bilen bir yüce Rabbimiz var. Evet, işte onun için yüce Rabbimizi bu sıfatlarla ne kadar çok tanırsak, Kur'an'da, hadislerde 99 diyor, daha da fazla yüce Rabbimizin sıfatı var. Biz yaratanı o şekilde tanırız kıymetli kardeşlerim. Evet, peki sadece bir sıfatı söyleyelim. Yuhyi ve yumit, öldüren ve yaşatan değil mi? Öldürüyor ve yaşatıyor. Bu sıfat kimde olabilir? Allah'tan başka hiç kimse de olamaz. Hani Hazreti İbrahim ile Firavun'un kıssasında Firavun öyle diyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. Ben de insanları öldürürüm, diriltirim diyordu. İki tane adam getiriyorlar, birini öldürüyor, diğerini serbest bırakıyor. Firavun mantığı ya. Ama Hazreti İbrahim diyordu ki hadi o zaman madem öyle yapıyorsan benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, sen de batıdan getir bakayım. Febuhitellezine kefar. O zaman şaşırıp kalırlar. İşte bu sıfat bile sadece yaratıcıya, yüce Allah'a mahsus olduğuna yeter kıymetli kardeşlerim. Evet. Her şeyde bize örnek olan rehberimiz, müjdecimiz, şefaatçimiz, Peygamber Efendimiz de yüce Allah'ı sevmede bize örnektir, rehberdir. Hayatına baktığımız zaman, siyer kitabını, Peygamber Efendimiz'in hayatını okuduğumuz zaman yüce yaratanı ne kadar çok sevdiğini görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Ona güvenip dayanmada sonsuz güveni olduğunu Peygamber Efendimiz'in hayatında görmekteyiz. Peygamber Efendimiz'in hadisinde şöyle buyurur. Kâne min Davud. Peygamber Efendimiz diyor ki Davud Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahümme inne es'elike hubbek. Allah'ım senden senin sevgini. Bizler de böyle istiyoruz. Peygamber Efendimiz bunu böyle söylüyor ama bizler de Resulullah'ın aynı söylediğini söylüyor. Ya Rabbi bizler de senin sevgini istiyoruz. Ve hubbe men yuhibbek. Seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Seni kim seviyorsa biz onları seviyoruz. Seni kim istemiyor, sevmiyorsa biz onlardan uzaklaşıyoruz, yakınlaşmıyoruz. Evet, ve hubbe men yuhibbek. Seni sevenleri de sevmeyi istiyoruz. Vel amelellezî yubelligunu hubbek. Öyle ameller istiyoruz ki o ameller senin sevgine bizi ulaştıracak amelleri de istiyoruz diyordu. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın lisanıyla Peygamber Efendimiz bu hadisi rivayet ediyordu. Bizler de aynı şekilde. Ya Rabbi dua ediyoruz yaşadığımız hayatta. Senin rızanı kazanacak, senin hoşnutluğuna gidecek ameller yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Evet, Peygamber Efendimiz yüce yaratanı o kadar çok seviyordu ki işte yaratanı sevmenin göstergelerinden birisi de nedir kıymetli kardeşlerim? Ona ibadettir. Şimdi biz yüce yaratanı, yüce Allah Celle Celaluhu'yu çok seviyoruz dediği zaman bizim belirtimiz ne olabilir? Bir belirtisi olması lazım. Allah'ı çok, ne kadar çok sevdiğimizi. Hani arabalarda gösterge vardır, benzin, hararet. Şimdi dolu olduğu zaman full gösterir. Peki bizim de göstergemiz var. Yüce Rabbimizi ne kadar çok seviyoruz? İbadetlerimiz, zikirlerimiz ne kadar çoksa yüce yaratanı o kadar çok seviyoruz. İşte Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala'yı çok seviyordu. Ve Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiğine göre ey Allah'ın Resulü gece kalkıp namaz kılıyor. Ayakları şişinceye kadar, yoruluncaya kadar namaz kılıyordu. Allah'ın Resulü diyor Ümmül Müminin, müminlerin annesi, senin geçmiş ve muhtemel gelecekteki günahların affedilmişken ki peygamberlerin ismet sıfatı var, bu bize örnek olsun diye anlatılıyor. Niye bu kadar zahmet, niye bu kadar yoruluyorsun dediği zaman Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Ey Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı diyordu. Evet, ibadetlerimiz, zikirlerimiz, şükürlerimiz, Yüce Rabbimize karşı olan sevgimizin göstergeleridir kıymetli kardeşlerim. Evet, İbn Abbas'tan da yine rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, gece yarısı kalkıp namaz kıldığı zaman İbn Abbas'tan, Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor. Gördüğümüz gibi, biraz önce söylediğim gibi, peygamberlerin ismet sıfatı var, günahsızdırlar. Ama ümmetine örnek olsun diye Allah'ın Resulü bizlere bu yolu gösteriyor. Diyordu ki, gece kalkıp, Allahümme leke esremtu, ey Allah'ım, sana teslim oldum. Ve bike amentu, sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu, sana tevekkül ettim, sana sonsuz güvendim. Ve ileyke enebtu, evet, sana sığındım. Ve bike hasamtu, düşmanlarımla, hasımlarımla yaptığım zaman senin rızanı gözeterek yaptım. Ve ileyke hakemtu, aralarımızda senin hükümlerinle hüküm verdim. Fa'firli ma qaddamtu ve ma ahartu, geçmiş ve gelecekteki günahlarımı bağışla. Ve asrartu ve a'lantu, gizlik ve aşikar olarak işlediğim, ente ilahi, sen benim ilahımsın, la ilahe li gayruk, senden başka benim için hiçbir ilah yoktur diyerek gece kalkıp yüce yaratana, yüce Rabbimize yalvarışları böyleydi kıymetli kardeşlerim. Evet, gece kalkıp o uykusundan feda edip, istirahatından feda edip o sessiz anında yüce Rabbine yaklaşmasını el açarak bu şekilde dua ediyorduk. Ümmetine de bunu gösteriyor, böyle yapılmasını. Evet, Peygamber Efendimiz dediğim gibi Allahu Teala çok sever ve ona çok derinden saygı duyardı. Ömer İbni Hattab anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer, bir savaşta esirler getirildi. Savaştan sonra bir alana toplatıldı. O alan içerisinde ashabın ve Peygamber Efendimizin dikkatini bir bayan çekiyor. O bayan ki o toz toprak içerisinde bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Tuttuğu o küçük çocukları kendi yavrusu diye bağrına basıyordu. Resulullah ve sahabi seyrediyor. Sonunda kadın yavrusunu buluyor, göğsüne basıyor. Ve Peygamber Efendimiz o zaman diyor ki sahabisine, şu gördüğünüz kadının bu çocuğunu ateşe atma ihtimali var mı diye soruyor. Çünkü düşünün, canhıraş şekilde yavrusunu arıyor. Zaten şefkatte, merhamette anneler zirvededir. Bunu hepimiz biliyoruz. Şefkatte, merhamette anneler zirvededir. İşte sahabi de diyor ki, ya Resulallah, gücü yettiği müddetçe bu kadın asla bu yavrusunu ateşe atmaz. Peygamber Efendimiz işte noktayı koyuyor. İşte Allah kullarına bu kadının çocuğuna olan güveni ve şefkatinden daha şefkatli ve merhametlidir diyor. İşte yaratan yarattıklarını bundan daha çok seviyor diyordu kıymetli kardeşlerim. Evet. Peki şöyle düşünün. Soru sorsak, Allah'ı kim sever? Hocam nasıl bir soru değil mi? Kim sevmez ki? Evet, yaşadığımız dünyada Allah'ı sevmeyenler, ateistler, ona Allahu Teala iman etmeyenler, ki iman etseler zaten severler. Bu soruyu sorduğumuz zaman ayeti kerimede de öyle diyor. Zaten sevmeyenler de var. Nasıl? Bismillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştuk, ortak koştukları ilah olarak benimseyip onları Allah'ı sever gibi severler. O putları. Ama inananların Allah'ı sevmesi daha güçlüdür, daha kuvvetlidir diyor. Evet. Müminler Allah'ı sevmesi daha güçlü ve daha kuvvetli. Yine Peygamber Efendimiz diyor ki: "Selâtun men künne fîhî vecede halâvetul îmân." Şu üç tane sıfat bir müminde bulunursa imanın lezzetini, tadını alır buyuruyor. Üç tane sıfat. Nedir onlar? En yekûne Allahu ve Resûlühü ehabbu ileyhim mimmâ sivâ. Allah ve Resulü her şeyden daha saygılı olması, onu daha çok sevmesi. Yani akrabasından, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, her şeyden çok Allah'ı ve Resulü'nü sevmesi. Müslümanlar üzerine bir emirdir, imani bir meseledir. İkincisi ise ve en yuhibbel mer'a la yuhibbu illallah. Sevdiği kimseyi yalnız Allah için sevmesi. Evet, imanın tadı lezzeti burada kıymetli kardeşlerim. Seveceğimiz bir kimseyi sırf Allah rızası için sevmek durumundayız. Menfaat, çıkar için değil. Menfaatin ve çıkarın bittiği yerde sevgi de biter. Ama bu sevgi Allah rızası için olursa giderek artan bir sevgiye dönüşür. Ve üçüncüsü ise وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Evet. Allah'a onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılırcaşmasına hoşlanmamak. Yani ateşten kaçarcasına kaçmak. İmana girdikten sonra. Rabbim bizleri imanın tadını, lezzetini alan kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Müminler o kimselerdir ki ayeti kerimede de Allah'ı, şimdi şöyle söyleyelim. Yaptığımız mesela sevaplarımızı biz kıymetli kardeşlerim uzuvlarımızla kazanıyoruz değil mi? Elimizle, dilimizle, ayaklarımızla yaptığımız şeyler, bunlar fiziki sevaplar. Peki kalben yapılan o sevaplar da Allah katında yine sevaphanemizin artmasına sebep olan şeylerdir. Nasıl hocam? Yani kalbimizden nasıl bir şey yaparsak sevap alırız. Evet, anladık. Organlarımızla yaptığımız, elimizle, dilimizle, kulağımızla Kur'an dinlediğimiz zaman değil mi? Güzel şeyler dinlediğimiz zaman, sohbetler, bunlar sevaptır. Ama kalben yapılan şeylerin de sevap olduğunu söyleyen ayet ve hadisler var. Sadece fiziki olarak değil, biz kalben bir şey yaptığımız zaman da sevaphanemize yazıyor melekler kıymetli kardeşlerim. Mesela biz bir insanı, bir öksüzü diyelim. Öksüzü elbise giydirdik. Sevap alıyor muyuz? İhtiyacını giderdik. İhtiyacı vardı, yetimi öksüze giydirdik. Sevabı var. Şimdi kalp ile sevap kazanmanın yönüne bakalım. Peki bu yetimin mahzunluğuyla mahzunlandığımız zaman, üzüldüğü şeylerle üzüldüğümüz zaman biz kalbimizde de sevap alıyor muyuz? Elbette ki. Aynı nasıl öyle elbise aldığımız zaman sevap alıyorsak, yetimin mahzunluğuyla da mahzunlandığımız zaman, üzüldüğümüz zaman aynı sevabı alıyoruz. Yani kalbimizle de yapılan şeylerle de sevap alıyoruz. İşte kalbin merkezinde de ne var kıymetli kardeşlerim? Müslümanlar arasında sevgi var, sevgi. İşte bunun sayesinde sevaplar alınıyor. Allah rızası için sevme olduğu için, çıkar menfaat olmadan, işte kalbimizle de sevdiğimiz zaman sevapları alıyoruz kıymetli kardeşlerim. Yine ayet-i kerimede bismillah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O müminler ki Allah'ı ayaktayken ve kuvveden otururken yanları üzerine Allah'ı zikrederler. Yani bir mümin devamlı zikir halinde olur diyor. وَيَتَفَكَّرْنَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Düşünme de, tedebbür etme de bir ibadettir. Yerin ve göklerin nasıl yaratıldığını düşünmesi de yine bir ibadettir. Müminler bunları da yaparlar diyor. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذِلَا هَذَا بَاطِلَا. Sen ne yeri, ne gökü, ne bu arasındakileri boş yere yaratmadın Rabbim derler diyor. Sübhanek, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bizi cehennem azabından koru diyerekten müminin yapması gerektiği şeyleri aktarmaktadır kıymetli kardeşlerim. Her anımız, Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz İsrail'e birkaç kişi gönderiyor. 10-15 kişilik. Başlarında da bir sahabeyi gönderiyor. Sevmeyle alakalı olduğumuz için konu. Bu sahabi, başlarındaki giden sahabi, namazları kıldırken, tabi imametlik yapıyor onları, İhlas suresini birkaç kez okuyunca, dönen sahabeler, Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, işte gönderdin bu başımızdaki bu sahabi, devamlı namazları İhlas suresiyle kıldırdı. Elbette ki İhlas suresinin fazileti çok. O farklı bir konu. O zaman, söyledikleri zaman, yani devamlı, sorun diyor, niye böyle yaptı diye. O adamı gönderdiğimiz ona sorun. O da diyor ki, ben İhlas suresini çok seviyorum. Çünkü Allah'ın sıfatları orada ondan dolayı okumayı uygun gördüm. Peygamber Efendimiz ona, siz de ona müjdeleyin, Allah da kendisini çok seviyor. Yani Allah'ı seveni Allah da seviyor. Bunu anlıyoruz kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Her zaman diyor ya, فَذْكُرُونَ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Beni anın, beni zikredin ki ben de bana şükredin, sana sakın bana nankörlük etmeyin. Yani Yüce Rabbimizi biz andığımız müddetçe o da bizi anacaktır, o da bizi zikredecektir. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Yani her anımız Yüce Rabbimizi sevmek, onu anmak, onu zikretmekle, geçmekle mükellefiz. Yine in zekereni fi nefsihi zekertu fi nefsi. Yüce Rabbim hadisi kutsi'de öyle diyor. Kim beni kendinde zikrederse, kendi nefsinde ben de onu zikrederim diyor, anarım. Düşün, sen Allah dediğin anda Allah da senin isminle birlikte seni zikrediyor, seni anıyor. Ve in zekereni fi meleğin zekertu fi meleğin hum hayrun minhum. Şayet beni bir topluluk içerisinde anarsa diyor, onun sevabı daha çok demek ki. Şimdi biz geldik, elhamdülillah camilerde toplu halde Yüce Rabbimizi zikrediyoruz. Beni bir topluluk içerisinde anarsa diyor, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım diyor. وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنْ شِبْرًا. Kim bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاً. Ben ona bir zira yaklaşırım. وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ ذِرَاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاً. Kim de bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım diyor. وَاِنْ اَتَانِ يَمْشِي اَتَيْتُ هَرْوَلَ. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderek diyen bir Rabbimiz var. Buradaki elbette ki kıymetli kardeşlerim, kulaçtır, karıştır, koşmaktır, mecazidir. Yani biz Yüce Rabbimizi ne kadar çok anarsak Yüce Rabbimiz bize daha fazla yaklaştığına delildir kıymetli kardeşlerim. Evet. Dediğim gibi imanın esaslarındandır Allah'ı sevmek. Yine aynı şekilde Allah'ın Resulünü de sevmek. Sevgi. Allah'tan sonra en fazla seveceğimiz ve ona kalpten bağlı olacağımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir kıymetli kardeşlerim. Ve ayet-i kerimelerde, hadislerde de var. Bir gün Hazreti Ömer öyle diyordu. Ya Resulallah! Ya Resulallah, ben seni kendimden başka her şeyden daha çok seviyorum diyordu Hazreti Ömer. Ya Ömer, olmadı dedi. Beni kendinden daha çok sevmediğin müddetçe kamil manada iman etmiş olmaz.

Peygamber Efendimiz ona ma'adette leha diyor. Sen ne hazırladın diyor. Kıyametin kopacağını soruyorsun ama demek ki sen bir şeyler hazırladın kıyamete ki bunu soruyorsun diyor. Tabii kıyametin kopmasını Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e bildirmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz de bilmiyor. Ondan dolayı konunun farklı bir yöne çekiyor. Ne hazırladın? Tamam, bunda şüphesiz yok. Kıyametin kopması haktır ama sen ne hazırladın? O sahabi de diyor ki, ya Resulallah benim namazım, orucum çok değil. Herkesin yaptığı kadar ben namazımı, orucumu, ibadetlerimi yapıyorum. Sevginin neye mal olduğuna bakın kıymetli kardeşlerim. Evet, ben herkes gibi namazımı da kılıyorum, orucumu da tutuyorum ama benim öyle çok ibadetlerim öyle söylendiği kadar değil. Ama diyor, ben diyor Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum diyor. Öyle dediği anda Peygamber Efendimiz el mer'u ma'an ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir dediği anda oradaki sahabeler ve Enes bin Malik o zamana kadar diyor sevindiğimiz şeyi hiçbir zaman görmedik diyor. Sevincimizin zirvesindeydik. Evet, sakın burada yanlış anlaşılmasın, burada ibadetler değil. Buradaki kişi sevdiğini ön plana çıkarttığı zaman kişi sevdiğiyle beraber olacak. İşte Enes bin Malik diyor ki o zaman ben Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Ben Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i çok seviyorum. Ben onlarla birlikte olacağım. Bizler de elhamdülillah, bizler de Enes bin Malik'i de, Hazreti Ömer'i de, Hazreti Osman'ı da, Hazreti Ali'yi de, Hazreti Ebu Bekir'i de çok seviyoruz. İnşallah Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifine mazhar olacağız. El mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kimi seviyorsak ahirette onlar olacağız. Elhamdülillah, bu bizim için kıymetli kardeşlerim bir müjdedir. Açıkça bir müjde. Evet. İnsanlar cami yaptırabilir. Sadaka verebilir. Bu kişi bir de şunu baştan şunu da söyleyelim kıymetli kardeşlerim. Kişi sevdiğini haber vermek. Peygamber Efendimiz'in hadisinden öyle geçiyor. Kişi sevdiğini haber versin diyor. Biraz önce söyledi. Teheccüde kalkarsın. Namazın, teheccüd namazını bunu anlatmak zorunda değilsin. Ertesi gün böyle detaylı şekilde anlatırsan bu riyaya girer. Gösterişe girer. Anlatılmaz. Ama kişi sevdiğini kardeşine haber versin diyor. Bir gün yine Peygamber Efendimiz ile ashabı otururlarken oradan bir adam geçiyor. Adam geçerken Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şu geçen adamı gördün mü? Evet. Ben o adamı çok seviyorum diyor. Peki sevdiğini ona haber verdin mi diyor. Yok diyor vermedim. O zaman git sevdiğini ona söyle diyor. Yani sevgi gizlenmemeli kıymetli kardeşlerim. Dediğim gibi cami yaptırırsın, okul yaptırırsın bunları gizle. Ama sevgini gizleme. Peygamber Efendimiz'in hadisinde haber ver diyor sevdiğini. Ve o sahabi de gidiyor diyor ki ben seni Allah için çok seviyorum. O sahabi de diyor ki kim için seviyorsa o da seni sevsin. Subhanallah. Şu güzelliğe bakar mısın? Sen kim için seviyorsan o da seni sevsin. Yani Allah da seni sevsin. Onun için kıymetli kardeşlerim bu sevgimizi gizli tutmayalım. Birbirimizi seviyorsak Allah rızası için birbirimize sevgimizi söyleyelim. Çünkü sevginin olduğu yerde düşman barınamaz. Kardeşliği sevginin olduğu yerde kardeşlik olur. Fitne girmez. Sevgilerimizi niye saklıyoruz ki? Eşimize, çocuğuna söylediğimiz bu seni seviyorum. Bu farklı bir boyutu. Rahim boyutu. Ama bir de Allah rızası için seviyorsa bunu ilan etmemizi istiyor. Git ona haber ver diyor. Sevgilerimizi gizlemeyelim. Diğer şeyleri yaptığımız hayır hasenat olabilir. Onun için kıymetli kardeşlerim önemli bir durumdur ki sakın ha birbirimize sevdiğimiz zaman onlar da çünkü o duygunun bir benzerini taşıyacaktır kıymetli kardeşlerim. Evet, sevmek bazen bir bedel de istiyor kıymetli kardeşlerim. Evet, sevmek bedel istiyor. Duymuşsunuzdur siyer kitaplarında Ric vakası diye Zeyd bin Besin'de ve Hubey bin

Ali isminde bunların şehit olması. Evet, bunlar niye şehit ettiler? Şöyle bir kısaca olaya bakarsak, Medine'de İslam yayılınca bazı kabileler Peygamber Efendimiz'den İslam'ı, Kur'an'ı öğretmek için öğretmen isterler. Okutma Kur'an'ı öğretmek için onları alim kişilerden isterler. Peygamber Efendimiz de 10 tane sahabiyi o kabileye o Kur'an'ı öğretmek, gelen İslam'ı anlatmak için gönderir. Ama bilmez ki tuzak kurmuşlar. Evet, Lihyan oğullarından 200 kişi bu Rici kuyuları etrafında bunlara pusu kuruyorlar. 200 kişilik, 10 kişilik. Kahramanca savaşıyorlar bunlar. 8'ini şehit ediyorlar. İkisini de esir alıyorlar. Evet, sevginin bedeli olmalı kıymetli kardeşlerim. Öyle kuru kuruya seviyorum demekle olmuyor. Bu iki kişi, bu Lihyan oğulları paralarını esir ticaretiyle, yani esirleri alır satar öyle para. Bunu da duymuşlar ki Medine'li esirler alındığı zaman Mekkeliler çok yüksek paraya satın alıyorlar. Bu Zeyd bin Desinne ve Hubey bin Adi, diğerleri 8'i şehit ediliyor. Bunları alıp getiriyorlar Mekke'ye. Mekke'de Saffan bin Umeyye, Umeyye bin Halef'in oğlu, babasının Bedir'deki intikamı için bu Zeyd bin Desinne'yi satın alıyor. İşkenceyle öldürmek için. O zaman Ebu Sufyan tabi getiriyorlar öyle, hurma ağacına sarıyorlar, şehit edecekler. Ebu Sufyan diyor ki, Allah aşkına söyle diyor, şu anda diyor, sen evinde çocuklarının yanında olsan, Muhammed'in de aleyhissalatü vesselam burada olmasını istemez misin diyor. Evet, Zeyd bin Desinne, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, bağlılığına bakar mısınız? Değil burada olmayı, Medine sokaklarında dolaşırken ayağına diken batmasını dahi istemem diyor. Ebu Sufyan diyor ki, Peygamber Efendimiz'in ashabının peygambere bağlılığını hiçbir yerde görmedim, hiçbir kavimde, toplulukta görmedim diye ifade de ediyordu. Evet, o daracına şehit edilmeden önce Peygamber Efendimiz'e selam gönderiyordu ve Peygamber Efendimiz de Zeyd bin Desinne'nin selamını alıyordu. Evet, ölmeden önce son dileği de bırakın da der, iki rekat namaz kılayım. Evet, şehit edilmeden, idam edilmeden önce Zeyd bin Desinne iki rekat namaz kılar. Sonra namazın akabinde der ki, şayet bana namazı çok uzun kılmadı demeselerdi diyor, namazı daha uzun kılardım. Yani korktuğundan dolayı namazı uzun tuttu derler diye namazı kısalttım diye de böyle Zeyd bin Desinne'nin kıymetli kardeşlerim, böyle bir sevginin bedelinde sahabinin birçok örneği var. Bizler de evet seviyoruz, dilimizle söylüyoruz ama yaşantımızda da onu göstermemiz gerekir kıymetli kardeşlerim. Allah'ı çok seviyoruz. Göstergesi nedir? İbadetlerimiz, zikirlerimiz, taatimiz. Resulullah'ı çok seviyoruz. Göstergemiz onun sünnetine tabi olmak, onun yolunda gitmek. Elbette ki dille söylemek güzel ama onların hayatlarını, Peygamber Efendimiz'in hayatını esas olan hayatımıza tatbik etmektir kıymetli kardeşlerim. Evet, sevgi dediğim gibi bedellerde ödetiyor. Sonra sevgimizin Allah'ı ve Resulünü, sonra en fazla sevmemiz gereken kişilerin başında kim gelir? Sevgi diyoruz ya, saygı. Anne babalarımız gelir değil mi? Onlara da kısaca değinmek istiyorum. Anne baba ya sevgi, saygı, imani, bir bakıma da ahlaki zorunluluktur kıymetli kardeşlerim. Hem imani hem de ahlakidir. Sadece ahlaki değil, bunun imani yönü de vardır kıymetli kardeşlerim. Anne babaya itaat, sevap kazandırdığı gibi günahların da silinmesine vesile olan bir durumdur. Peygamber Efendimiz öyle diyordu. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diyordu. Bak, büyük günahların en büyüğü. Ela unebbiyekum bi ekberil kebair. Bunu 3 defa tekrar ediyor bu sözü. Büyük günahların en büyüğü. El işraku billah, Allah'a ortak koşmak. Ve hukukul validin, anne babaya itaatsizlik. Ve şehadeti zur, yalancı şahitlik. Evet, konumuzla alakalı. Hukukul validin, anne babaya itaatsizlik deyince ne anlıyoruz? Sadece fiziki değil kıymetli kardeşlerim. Burada bir yanlış anlaşılma da olmasın.
anne babaya itaatsizlik, zaten fiziki bir müdahalede bulunamazsın. Mümkün değil. İtaatsizlik konuşmamaktır. Onu üzmektir. Onun ihtiyaçlarını yerine getirmemektir. İtaatsizlik budur. Yaşlıdır. Bazı insanlar yaşlandığı zaman bizler de yaşlanacağız. Rabbim onlara hayır uzun ömürler versin. İnsanlar yaşlandığı zaman kemikleri, kasları, göz kasları, her şeyi, düşüncesi bile zayıflıyor kıymetli kardeşlerim. Bu bir gerçek. İşte bu düşünce, konuşma şeyleri zayıfladığı zaman bazen kişiler arasında anlaşmazlıktan dolayı bazı tartışmalar, tatsızlıklar olabiliyor. Ama hiçbir şekilde bunları hukukul valideyne gerekçe gösterilemez. Anne babaya itaatsizliğe gerekçe gösterilen en büyük günahlardandır diyor. Dikkat edilmesi gereken kıymetli kardeşlerim. Ragime enfu, tümme ragime enfu. Üç kere burnu yere sürtünsün. Kimin ya Resulallah? Anne ve babası her ikisi veyahut da ikisinden birisi ona yetişip de felem yedhulü cennet. Cennete girmeyene yazıklar olsun diyor. Evet, anne babaya itaatsizlik getireceği nokta bu. Ama itaatin de zirvesi, mesela insan anne babaya itaat ettiği zaman onun günahlarının bağışlanmasına da vesile oluyor. Peygamber Efendimizin hadisinde geçiyor ya, kısaca şöyle bir değineyim ona da. Üç tane sizden önceki diyor Peygamber Efendimiz, üç kişi yolculuğa çıkar. Yolculukta bir gece olunca dinlenmek için bir mağaraya sığınırlar. Mağaraya girince mağaradan bir taş düşer ve mağaranın kapısını kapatır. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor kıymetli kardeşlerim. Sahih hadis. Geçince düşün, orada onların çıkması mümkün değil. Orada ölecekler. Onlardan birisi der ki, buradan çıkmamızın tek sebebi hayattayken yapmış olduğumuz güzel şeyler ve duamız olacak. Onlardan birisi ne diyor? Ya Rabbi diyor, benim yaşlı annem ve babam vardı diyor. Yaşlı annem ve babam. Onlar yemeden, içmeden ne ben ne çocuklarım ne de hizmetçilerim yemezdi diyor. Bir gün uzağa gittim diyor, geç kaldım diyor. Geç kaldığım zaman sütü sağdım hayvanlarımdan, anneme getirdiğim zaman baktım ki uyumuşlar. Onları da uyandırmaya kıyamadım. Çocuklarıma da alıştığımdan dolayı vermeye de çekindim. Sabaha kadar elimde süt tasıyla onların uyanmasını bekledim. Uyanmasını. Ya Rabbi diyor, bunu senin rızan için yaptımsa ki, senin rızan için yaptım, bu taşı arala dediği zaman, işte duanın kabulüne işarettir. Taş biraz aralanır ama çıkamazlar. Diğer birisi,

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Focus, baby. Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçlü elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek ismi yeni parti olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller, kötü niyetleri vardı, nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.

Güzel bir Temmuz gününde Cuma'nın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yanı başınızdaki radyoda günün en sevilen programı Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım bu iki saat boyunca. Yine günün güzel haberleriyle günü paylaşacağız. Hem gündemden uzak olacağız hem de haberdar olacağız. Yine bugün de en sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı daha keyifli hale getireceğiz. İster evde, ister yolda, ister işte, ister tatilde, her nerede olursanız olun, kulağınız hayatın ritminde olsun, biz başlıyoruz.

0: kanarsam.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok sık paylaşılıyor bu söz ama bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur der kendisi. Böylece o ihtimalleri uyandırmak için güzel şeyler düşünün. Misal aleminde iyi ihtimaller uyandırabilmek için iyi şeyler düşünün. Güzel şeyleri çağırın hayatınıza, iyiyi çağırın ki güzel yaşayın. Peki bu güzel günde Cuma'yı daha güzel hale getirebilmek için biz de güzel şeylerden bahsedelim. O halde hayatın ritminde nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük davranışların kişiliğimiz hakkında nasıl ipuçları verdiğinden bahsedeceğiz. Kilo verdiren renkten bahsedeceğiz. Bakalım evimizi hangi rengi boyamamız gerekiyor? Beyni genç tutmanın yollarından, hayalet ebeveynlikten, beyni küçülten detaylardan, günlük kaç fincan kahve içmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. 3 fincan diyorsanız hayır, güncellenmiş bundan bahsedeceğiz. Peki, yine bugün hayatın ritmi dopdolu, yine çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Yine bu güzel cuma gününde günün tadını çıkartmak isteyenler çoktan radyosunun sesini açtılar bile. Mutlu cumalar.

bize yazı hissettiren şey bence Demet Akalın şarkıları. Yani tabii ki müzik dünyasında bu yaz yine birbirinden hit şarkılar peşi sıra çıktı. Mabel Matiz'den Mert Demir'e, Berkay'dan Sıla'ya, Model'e, Bengü'ye yepyeni şarkılar var. Sibel Can APO ile ortak bir çalışma düzenledi mesela. Fakat Demet Akalın'ı es geçmiyoruz. Çünkü yeni yazlık şarkısı etrafta yankılanmaya devam ediyor. Bir şey mi dedin? Yine 2026 yazının ne kadar sıcak geçtiğini hatırlatıyor bize. Peki biz biraz eskilere gidelim yeni yazlık şarkısının çıktığını hatırlattıktan sonra. 10 yıl öncesine gidelim. 2016 yazıydı. Nazar olsam değmem sana diyecek hayatın ritminde. Öyle sevmişiz.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Oturarak çalışanlar için yıllardır uyarı yapıyor uzmanlar. Eğer bütün gün boyunca oturuyorsanız pek çok hastalığın kapısını aralıyorsunuz diye. Fakat günümüz koşullarında sadece oturarak çalışmıyoruz. Artık gençler de oturuyorlar. Neden? Bilgisayar başında, tablet, telefon başında hiç hareket etmeden tatili sadece oturmaktan ibaret zannediyorlar. Fakat en azından her yarım saatte bir hareket etmeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hiç değilse 2-3 dakikalık küçük molalar verebilirsiniz. Böyle su içmek, ufak bir ofis turu ya da bir ev turu yapmak ya da ayakta çalışmak, basit esneme hareketleri, egzersizleri yapmak bu riski önemli ölçüde azaltıyor, hatırlatmış olayım.

sıcak havalarda dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu biliyoruz. Özellikle araç içinde bırakmamamız gerekenleri biliyoruz ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaz aylarında artan sıcaklıklar araç içinde bıraktığımız eşyaların zarar görmesine ya da tehlike oluşturmasına sebep olabilir. Bu yüzden sıcak havalarda aracınızda bırakmamanız gereken eşyalar konusunda bir kez daha hatırlatma yapmış olayım. Birincisi ilaçlar. Oda sıcaklığında saklanması gerektiğini biliyoruz pek çok ilacın. Fakat güneş ışığından uzak durduğu halde arabanın içindeki yüksek sıcaklık sebebiyle kimyasal yapısı bozulabilir. İlaçlarınızı arabanın içinde bırakmayın. Elektronik eşyaları kesinlikle bırakmayın. Bataryaları, metalleri eritebilir, arabanızı düşündüğünden daha kullanılamaz hale getirebilir. Güneş kremlerini arabanın içinde bırakmayın diyorlar. Çakmaklar kesinlikle arabanın içinde kalmasın. Plastik su şişeleri asla arabada bırakılmasın. Bırakıyorsanız bir daha o suyu içmeyin. Piller, aerosol kutuları, kozmetik ürünleri, hatta yiyecek ve içecekleri kesinlikle arabada bırakmayın diyorlar. Aklınızda olsun, bu sıcak havalarda aracın içinin sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. Bu önemli detayı atlamamış olalım. Hafta sonu öncesinde hatırlatmış olayım.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Bazen eski fotoğraflara bakarken, bazen sosyal medyada ya da eski bir şarkı çaldığında radyonuzda böyle geçmişe dair çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken belki de hiç yaşamadığınız yıllara, sizin doğduğunuz zamandan öncesine karşı garip bir özlem hissedebilirsiniz. Yeni nesli etkisi altına alan sahte geçmiş özlemiymiş. Popüler kültürde tek bir kelimeyle ifade ediliyor. Yine bir isim vermişler. Anemoia. Yani belki de hani 2000'lerde doğanlar, 90'ların sonunda doğanlar, 80'lerde dinlediği şarkıları, 80'lere ait doğmadığı dönemlere ait şarkıları dinlediğinde o dönemlere özlem duyuyorlarmış. Neyse ki biz o dönemlerde yaşadık da özlemimiz anemoia seviyesinde değil. Henüz dünyada bile yokken o duyduğunuz şarkıları özlüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de sahte geçmiş özlemi duyuyorsunuz, ama haklısınız. O geçmişe biz de hepimiz özlem duyuyoruz. Özlem duyduğumuz yıllara da gidiyoruz. O çok sevdiğiniz geçmişe dair en hitler yanı başınızda.

kahve zamanı mıdır? Bana sorarsanız her zaman kahve zamanı ama uzmanlar uyandıktan 1-1,5 saat sonra içmenizi tavsiye ediyorlar. Peki gün içinde kaç fincan kahve tüketiyorsunuz? Şöyle bir düşünelim. 3 fincandan fazlasının pek de faydalı olmadığı görüşündeler. Ancak bilim insanları yeni sınırı açıklamışlar. Kahve sevenleri yakından ilgilendiren bu yeni araştırmayla günlük kahve tüketimiyle ilgili merak ettiğiniz soruya net bir cevap vermişler. Günde 5 fincana kadar sade kahve güvenilir kabul ediliyormuş. Fakat 2 ila 4 fincan tükettiğinizde ömrü uzattığını söylüyorlar, sağlıklı olduğunu söylüyorlar sade kahvenin. Hangi kahveden bahsediyorlar? Filtre kahveler, Türk kahvesi, şeker, aroma, katkı maddesi olmamak şartıyla en çok tüketilenler arasında. Fakat tabii metabolizma hızına göre, yaşınıza göre, kahve tüketme alışkanlığınıza göre, genel sağlık durumunuza göre değişkenlik gösterebilir. Ancak yine de en azından günde bir fincan kahve içmekte fayda var diyelim, hiç değilse. Kahvenin saati kimine göre geldi, kimine göre geçti bile. O halde tadını çıkartın, biz de günü tatlandıralım.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilip yolları kapattı, su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı. Ekipler müdahale etti. Tokat'a 3 saat mesafedeki 500 nüfuslu Alankent ve Soğuluk Obası, Karadeniz esintisiyle doğa tutkunlarını büyüleyici yayla havasıyla karşılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Toplam 91 milletvekili CHP'den ayrılarak yeni parti kurucular kuruluna katıldı ve işlemler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı. Soruşturma 28 şüphelinin tutuklanmasıyla devam ediyor. Bursa'da 10 yaşındaki öğe sokakta kendisinden büyük bir çocuğun tekmeleyip dövmesi sonucu bilincini kaybetti. Vatandaşların müdahalesiyle saldırgan kaçtı, sağlık ekipleri öğeyi hastaneye kaldırdı, polis inceleme başlattı. AKOM İstanbul için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağış yerel ve aralıklı olacak, hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek. Rüzgar Poyraz şeklinde esecek, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sermaye Piyasası Kurulu 5 yıllık Kolendi Menkul Değerlerin ticaret ünvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirmesine onay verdi. Şirket gerekli başvuruları yaparak yeni ünvanıyla işlemlere devam edecek. Spor. Galatasaray Bologna'dan John Lucumi transferinde 16 milyon euro bonservis ve yıllık 4 milyon euro maaşla anlaşmaya vardı. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Jürgen Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörü olarak 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzaladı ve 2 yıl aradan sonra görevine geri döndü. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Türkiye 9 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olup akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
3: Reklam.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Günlük hayatta bazen fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar var. Biz fark etmiyoruz ama psikologlara göre kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları veriyoruz. Asansörde misal birkaç saniyelik bir kararla asansörün kapısını tutuyorsanız eğer, bu küçük davranışın daha derin bir anlam taşıdığını söylüyorlar. Bu küçük birkaç saniyelik jestin empati, özdenetim, toplumsal duyarlılık hakkında önemli ipuçları verdiğini söylüyorlar. Sadece nezaket değil diyorlar. Herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yaptığımız bu küçük davranış prososyal davranış olarak tanımlanıyor. İşte bunun gibi küçük jestler hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de başkalarına yardım etme alışkanlığınızı geliştiriyor, empati duygunuzu geliştiriyor. İşte günlük hayatta yaptığımız bu küçük jestlerin hem bize hem de etrafımıza faydası çok aklınızda olsun.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Malum yazın göbeğindeyiz. Yaz boyunca dikkatli davranmamız gerekiyor beslenme konusunda. Verdiğimiz kiloları geri almayalım diye. Peki bu yazda kilo veremeyenler varsa aranızda, o halde size hemen bir tavsiye vereyim. Çok da geç kalmış değiliz. Kendimizi hazır hissettiğimiz her an başlayabiliriz. Yazın göbeğinde de diyet yapabiliriz mesela. Ancak karar vermek ve kendimizi hazır hissetmek, bir de evin rengini değiştirmek lazım. Beslenme alışkanlığımızı değiştirmenin yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar, farklı bir yöntemle de kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Evin rengini değiştirmek. Peki uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre hangi renk acaba kilo verdiriyor? Çünkü dikkat ettiyseniz dünya çapında fast food zincirlerinin logoları, duvarları, ambalajları hep kırmızı, sarı ya da turuncu. Peki mavi var mı? Ya da mavi renkli bir restoran zinciri var mı? Aslında bir estetik tercih değil, tamamen beynimizin derinliklerinde yatan biyolojik bir oyun, bilim dünyası. Renklerin psikolojimiz ve iştahımız üzerindeki etkisini uzun süredir incelerken mavi rengin doğanın en güçlü iştah kapatıcı rengi olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bilinçaltımız maviye karşı duyarlı. Dolayısıyla eğer iştahınızı kapatmak, daha az yemek istiyorsanız mavi rengi kullanacaksınız. Mavi tabaklar, mavi masa örtüsü, mavi duvarlar. Yani maviyi seçtiğinizde daha az yemek yiyorsunuz, diyeti daha avantajlı hale çeviriyorsunuz diyorlar. Peki o halde gökyüzüne bakalım, denize bakalım, tabaklarımızı, masa örtümüzü, duvarlarımızı hep maviye çevirelim. Bakalım iştah gerçekten kesiliyor mu? Renge bağlı mı? Bunu başarabiliyor muyuz? Hep birlikte deneyeceğiz.

0: Hareket etmek sadece vücut sağlığı için değil, zihin sağlığı için de önemli biliyorsunuz. Beynimizi genç tutmak, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir, daha genç ve dinç bir zihne sahip olmak için şaşırtıcı bir öneri daha gelmiş. Düzenli olarak müzik dinlemenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü ortaya çıkartmışlar. Çok sevdiğiniz şarkıları dinlemek ya da çok sevdiğiniz bir enstrümanı çalmak, beynimizin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırarak bilişsel sağlığı destekliyor. Bu yüzden hep diyorum ya, radyonuz açık olsun, çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söyleyin diye. Hem yeni şarkı ezberlemenin hem de ezbere bildiğiniz şarkıları tekrar etmenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü kanıtlamışlar. Bu yeni araştırmayla beyni genç tutmak için düzenli müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Umarım sizin ailenizde böyle bir durum yoktur. Pek çok ailede artık fiziken bulunduğunuz yerdesiniz ama ruhen telefonun içinde oluyorsunuz. Günümüzün ne yazık ki en acı durumlarından biri hayalet ebeveynlik haline gelmeye başladı. Bir çocuk annesinin babasının yanına koşuyor, yaptığı şeyi gururlanarak gösteriyor. Bak ne yaptım anne ya da baba. Fakat anne ya da baba başını ekrandan çok da fazla kaldırmadan göz ucuyla aferin diyor geçiyor. Artık literatürde buna parental pubbing diyorlar. Yani telefonlarına dalarak çocuklarını görmeyen ebeveynler çağımızın kanayan yaralarından bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Hayalet ebeveyn oluyorlar ne yazık ki. Umarım sizin ailede böyle bir durum yoktur. Zira artık o kadar büyük bir çevre bu durumu yaşıyor ki telefona dalarak etrafındaki dış dünyayı, kendi hayatını, ailesini unutur hale geliyor. Teknoloji baş döndürücü hızla gelişmeye devam ederken insanoğlunun zihni bu duruma hazırlıksız yakalanmaya da devam ediyor. Fakat asıl önemli olan teknolojiyi doğru kullanmak. Tabii ki sosyalleşmek için önemli ama gerçek hayattan kopmadan, gerçek dostlardan, aileden uzaklaşmadan, yabancılaşmadan sosyal dünyada da, sosyal hayatta da vakit geçirebilirsiniz. Sosyal medyada da vakit geçirebilirsiniz. Zira denge esastır. Dengeyi kurmak da size kalmış.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Peki koca bir haftayı bitiriyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Sevdiklerinizle doyasıya eğlendiniz. Güzel vakitler geçirdiniz. Mutlu bir hafta sonu olsun hepinize. Pazartesi günü yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokum ara.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik.
0: Radyo Sinerji.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Profesör Doktor Hilmi Demir kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi ve TEPAV direktörüydü. Cenaze töreni 25 Temmuz'da düzenlenecek. Muhtemel Aşk dizisinde Levent, Tokat Yaprağı'nın kalitesini vurgulayarak sarma için ısrar etti. Bu diyalog, Tokat Yaprağı'nın ününü ve gastronomi değerini yeniden öne çıkardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sarsılan partide Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü kutlayarak 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceğini açıkladı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den istifa ederek yeni parti kurdu. Özel ve 91 milletvekili yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Partinin adı ve logosu açıklandı. Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokakta akran zorbalığına uğrayarak tekme ve tokatlarla dövüldü. Bilincini kaybeden çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Tahsildaroğlu markasının 400 gramlık klasik kırık beyaz peynirinde listeria bakterisi tespit edilerek aynı parti ürünler marketlerden toplatılıp imha edildi. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altında kalıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kolendi Menkul Değerler'in ticaret ünvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirmesine onay verdi. Şirket, başvurularını tamamlayarak yeni ünvanıyla faaliyetlerine devam edecek.
0: Spor.
1: Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa, stoper transferi yapacaklarını belirterek ihtiyaçlara göre transfer çalışmalarının süreceğini ve futbolculara teklifler olduğunu açıkladı. Beşiktaş, Fransa'dan Keito Nakamura için 25 milyon euro bonservis talebini karşılamaya çalışıyor. Reims, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2028'e kadar sürdürüyor. LeBron James, yeni takım tercihini mutluluk, şampiyonluk mücadelesi ve organizasyon kültürüne göre şekillendiriyor. Takımlar arasında Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia ve Minnesota bulunuyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6201 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlar arasında orta şiddette yağmur yağacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Çoğunlukla bulutlu havada orta şiddette yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Armutlu Yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: yakalarsam...
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Profesör Doktor Hilmi Demir kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi ve TEPAV direktörüydü. Cenaze töreni 25 Temmuz'da düzenlenecek. Muhtemel Aşk dizisinde Levent, Tokat Yaprağı'nın kalitesini vurgulayarak sarma için ısrar etti. Bu diyalog, Tokat Yaprağı'nın ününü ve gastronomi değerini yeniden öne çıkardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeria bakterisi tespit edilince 290.620 5 parti numaralı ürünleri piyasadan toplattı. Denetimler artırıldı, uygunsuzluk halinde yasal işlem yapılacak, halk uyarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 milletvekilinin ayrıldığı kritik süreçte Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü kutlayarak 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceğini açıkladı. Bursa Mudanya'da altınları için komşusu Şengül Demir, Faize Karaca'yı boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri kanlı kıyafetleri ve cinayet fotoğrafını buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu markalı beyaz peynirin mikrobiyolojik kriterlere uymadığını tespit ederek 290.625 parti numaralı ürünleri piyasadan toplattı, üreticiye para cezası verdi ve denetimleri artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirtti. Başta Trump olmak üzere liderlerin farklı duygular içinde olduğunu, ikramların misafirleri memnun ettiğini söyledi. Spor. Galatasaray, Avusturya kampında İtalya Serie A takımı Monza ile hazırlık maçına çıkacak. Maç 24 Temmuz saat 21'de Esport Plus'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray erkek voleybol takımı, orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit, son olarak İstanbul Gençlik Spor'da forma giydi. Andrea Pirlo, Birleşik Arap Emirlikleri United FC teknik direktörlüğünden sonra İtalya milli takımının başına geçmeye yakın 2030 Dünya Kupası'na kadar sözleşme bekleniyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6214 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlar arasında orta şiddette yağmur yağacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Çoğunlukla bulutlu havada orta şiddette yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var. Mi bilirim var.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, enerjimiz, sevgimiz ve gülümsememizle aynı zamanda en güzel sanat müze eserleriyle bugün yine karşınızdayız ve en güzel eserler gününüze eşlik etmeye devam ediyor. Şarkılar Bizi Söyler programında şu dakikalarda Muazzez Abacı yorumundan güzel bir çalışmayla devam ediyoruz.

Nihavend Kürdili Cazker sabah derken birçok makamdan birçok sanat müziği eserini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Ve şimdilerde İlkay Toktaş'la devam ediyor program.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji, Sinerji, Sinerji, Sinerji.
4: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak Şevval Sam yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık. Her zaman söylüyoruz efendim, muhabbetiniz bol, radyonuz her daim açık olsun ve şu dakikalarda radyomuzun sesini biraz daha açalım. Çünkü sanat müziğimizin en güzel eserlerinden bir tanesini sizlerle buluşturacağız.

Günün en güzel dakikalarına en güzel sanat müziği eserleriyle eşlik etmeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz ortamları keyiflendirmek adına bu güzel eserlere ihtiyacınız olduğunu biliyorum ve her zaman bizimle olduğunuzu biliyorum efendim. Bizler de siz sevgili dinleyicilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz ve yine sıradaki eserimizi siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz. Bu güzel eserimizi efendim Ebru Tuncer seslendiriyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, kaliteli müziği ilke dinleyenlerin radyosunda, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında en güzel sanat müziği eserleriyle karşınızdaydık. Tadımlık da olsa bu güzel eserleri sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü

0: Kurucu kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

içimde bir gizli hüzün var sanki. Bir gölge

Üzgünüm şimdi dargınım. Acıyım şimdi.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.